105.8 MHz üzerinden Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. Radyo Kassel 105.8 57 80 65.

Dünyadaki olaylar Radyo Kassel'in haberleriyle başlayıp bitmiyor. Sürekli haber veremediğimiz için radyo yayınlarında yer veremediğimiz ve günün diğer haberlerini sizler için hazırladığımız internet sayfasından okuyabilirsiniz. www.radyokassel.de

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: aileler yoksulluğun kıskacında.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 24 Temmuz Cuma. Radio Kassel'den merhaba. Almanya'da haftanın son gündeminde yine siyaset, sosyal adalet, çalışma hayatı ve iklim krizi öne çıkıyor. Başbakan Friedrich Merz kabinesinde değişikliğe giderken tartışmaların merkezinde şu soru var. Değişen sadece bakanların isimleri mi yoksa hükümetin politikalarında da bir değişiklik olacak mı? Diğer yandan çocuk yoksulluğu, çalışanların gelir kaybı ve sendikaların geleceği tartışılıyor. Yaz sıcakları ve azalan su kaynakları ise iklim krizinin artık günlük hayatın bir gerçeği olduğunu gösteriyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da Başbakan Friedrich Merz, Spahn'ın istifasının ardından kabinede kapsamlı bir görev değişikliğine gitti. Sağlık Bakanı varken Başbakanlık Dairesi başkanlığına getirilirken yerine CDU Genel Sekreteri Lineman atanacak. Kabinedeki diğer bazı koltuklar için de yeni isimler hazırlanıyor. Hükümet bu değişiklikleri yenilenme olarak sunarken eleştiriler ise bunun yalnızca isimlerin yer değiştirilmesinden ibaret olduğu yönünde. Çünkü kabinedeki değişiklikler hükümetin ekonomi, sosyal politika, sağlık ve çalışma yaşamına ilişkin çizgisinde herhangi bir değişikliğe işaret etmiyor. Son dönemde sosyal harcamalarda kesintiler, sağlık sisteminde tasarruf politikaları, çalışma sürelerinin uzatılması ve sermaye yanlısı ekonomi tercihleriyle eleştirilen Merz hükümeti aynı programı farklı isimlerle sürdürmeye hazırlanıyor. Bu nedenle muhalefet kabinede yapılan değişikliklerin kamuoyunda yeni bir başlangıç algısı yaratmayı hedeflediğini ancak yurttaşların günlük yaşamını etkileyecek politikalarda bir değişim beklenmediğini dile getiriyor. Önümüzdeki günlerde yeni bakan değişikliklerinin de açıklanması bekleniyor ancak görünen o ki değişen koltuk sahipleri olacak. Hükümetin izlediği siyasi rota ise aynı kalacak. Hükümetin aldığı kararların toplumdaki etkilerine baktığımızda en çok tartışılan alanlardan biri sosyal politikalar oluyor. Özellikle çocuk yoksulluğu ve aile destekleri konusunda eleştiriler artıyor. Almanya'da tek başına çocuk büyüten aileler yoksulluk riski en yüksek toplumsal kesimlerden biri olmaya devam ediyor. Alman İstatistik Dairesi'nin verilerine göre ülkede 2025 yılında 1.620.000 tek başına çocuk yetiştiren aile bulunuyor. Bu ailelerde yaşayanların %29'u yoksulluk sınırının altında gelirle yaşamını sürdürürken bu oran çocuklu çiftlerde yalnızca %12 seviyesinde. Tek başına çocuk büyüten ailelerin büyük bölümünü ise kadınlar oluşturuyor. Resmi verilere göre tek başına çocuk büyüten ebeveynlerin %85'i kadın. Üstelik bu anneler hem çocuk bakımını tek başına üstleniyor hem de çift ebeveynli annelere kıyasla daha yüksek oranda tam zamanlı çalışmak zorunda kalıyor. Buna rağmen CDU'lu Aile Bakanı Priye'nin hazırladığı düzenlemeyle devletin ödemediği nafakayı telafi etmek amacıyla verilen nafaka avansı için yaş sınırının 18'den 16'ya düşürülmesi planlanıyor. Düzenleme hayata geçerse yaklaşık 373 bin genç aylık yaklaşık 400 euroluk destekten mahrum kalacak. Bu da tek başına çocuk büyüten ailelerin 5'te 1000'den fazlasını doğrudan etkileyecek. Hükümetin seçim öncesinde ailelere daha fazla destek sözü verdiğini hatırlatan tek başına çocuk büyüten anne ve babalar birliği kesinti planına tepki gösterdi. Kuruluşa göre sorun çocuklara yapılan yardım değil, nafaka yükümlüsü ebeveynlerden ödemelerin yeterince tahsil edilememesi. Jüngevelt'in haberine göre tasarruf politikasını eleştiren Sol Parti, hükümetin çocuklar ve yalnız ebeveynlerden tasarruf ederken milyarlarca euroyu savunma harcamalarına ayırmasını yanlış öncelik olarak değerlendirdi. Eleştirilere göre hükümet çocuk yoksulluğuyla mücadele etmek yerine sosyal yardımları azaltmayı tercih ediyor. Hükümet ise aile politikalarındaki kesintileri sürdürmekte kararlı görünüyor. Temmuz ayında çocuklara yönelik ek destek ödemesinin kaldırılması kararlaştırılırken ebeveyn parasının süresinin de 14 aydan 12 aya indirilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Muhalefet ve sosyal kuruluşlar ise bu adımların özellikle dar gelirli ve tek ebeveynli ailelerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştıracağı uyarısında bulunuyor. Sosyal politikaların yanı sıra çalışanların ekonomik durumu da Almanya'nın önemli gündem maddelerinden biri. Yeni toplu sözleşmeler ücret artışlarının gerçekten çalışanların yaşam koşullarını iyileştirip iyileştirmediği tartışmasını beraberinde getiriyor. Baviera'nın toptan ve dış ticaret sektöründe Verdi Sendikası ile işverenler arasında 24 aylık yeni toplu sözleşme imzalandı. Sözleşme ücretleri Ağustos 2026'da %2,9, Mayıs 2027'de %2,1 olmak üzere toplam %5 zam öngörüyor. Çıraklık ücretleri ise Eylül 2026'da 40 euro, Eylül 2027'de 30 euro artırılacak. Jüngevelt'in haberine göre Verdi bu anlaşmayı çok iyi bir toplu sözleşme olarak duyursa da eleştirmenler zamların enflasyonun altında kaldığını ve çalışanlar için reel gelir kaybı anlamına geldiğini belirtiyor. Sendika müzakerelere başlarken %7 zam ve 150 euro çıraklık ücreti artışı talep etmişti. Sonuç bu hedeflerin oldukça altında kaldı. Verdi'nin geçen yıl Hamburg'da yaptığı toplu sözleşmede de benzer şekilde reel kayıplar yaşandığı hatırlatılıyor. Bu nedenle eleştiriler sendikanın üst üste ikinci kez çalışanlar açısından olumsuz bir sözleşmeye imza attığı yönünde yoğunlaşıyor. Ücret tartışmaları bizi doğrudan sendikaların rolü konusuna getiriyor. Almanya'da işçi örgütlerinin gücü, üyelik kaybı ve mücadele yöntemleri yeniden tartışılıyor. Würzburg'daki 4. Sendika Barış Konferansı öncesinde iş hukuku uzmanı Wolfgang Däuble, Almanya'da planlanan sosyal politika reformlarının hem sosyal devleti hem de sendikaları zayıflatacağını söyledi. Süresiz sözleşmelerin kısıtlanması, pazar günü çalışmanın genişletilmesi, İlk hastalık gününde rapor zorunluluğu ve çalışma sürelerinin yeniden düzenlenmesi gibi adımların çalışanları uzun süreli belirsizliğe sürükleyeceğini belirtti. Däuble, Almanya'da genel grevlerin hukuki açıdan tartışmalı olmasına rağmen asıl belirleyici unsurun örgütlü katılım olduğunu vurguladı. 1996'daki Mercedes Bremen eylemi ve 1969 Eylül grevleri gibi örneklerin güçlü işçi hareketlerinin hükümete geri adım attırabildiğini hatırlattı. Jüngevelt'in yaptığı söyleşide ayrıca kiralık işçilerin kriz dönemlerinde kadrolu çalışanlar için bir tampon işlevi gördüğü, yükün çoğunlukla bu işçilere bindirildiği ifade edildi. Däuble konferanstan büyük bir dönüşüm beklemese de savaş tehlikesine karşı farkındalığın artmasını umuyor. Däuble sendikaların lobi örgütü haline geldiğini, bu nedenle radikal adımlar atamadıklarını ve bunun uzun vadede üye kaybına yol açtığını ifade ediyor. Sendikaların gücü son yıllarda önemli ölçüde azaldı. DGB'nin üye sayısı 1992'de yaklaşık 11 milyonken bugün 5,5 milyona düşmüş durumda. Hükümetin yeni istihdam programına sendikalar farklı tepki gösteriyor. DGB ve IG Metall daha olumlu yaklaşırken Verdi sert eleştiriler yöneltiyor. Şimdi çalışma hayatından çevre ve iklim konusuna geçiyoruz. Çünkü aşırı sıcaklar ve su kaynaklarının azalması artık yalnızca çevrecilerin değil, tüm toplumun gündeminde. Almanya'da artan sıcaklıklar ve azalan su kaynakları iklim krizine karşı alınacak önlemleri yeniden gündeme taşıdı. Alman çevre yardımı yetkilisi Markus Zipf, hükümetin iklim krizinin sonuçlarını yeterince ciddiye almadığını savundu. Zipf, özellikle bazı bölgelerde yeraltı suyu kaynaklarının kritik seviyeye düştüğünü belirterek, tarım ve sanayide su kullanımının azaltılması, doğal su alanlarının korunması ve nehirlerin yeniden doğaya kazandırılması gerektiğini söyledi. Haziran ayında sıcak hava dalgasında yaklaşık 5100 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Zipf, şehirlerin aşırı sıcaklara karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Çevre uzmanı, yol ve inşaat projeleri uğruna ağaçların kesilmesini eleştirerek iklim uyumunun şehir politikasının temel unsuru olması gerektiğini ifade etti. Başbakan Merz'in sıcak hava dalgaları ve iklim krizi karşısındaki tutumunu da eleştiren Zipf, hükümetin insan hayatına tehdit eden gelişmeleri bekleyerek izleyemeyeceğini söyledi. Sevgili dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugün Almanya gündeminde kabine değişikliğinden sosyal politikalara, çalışanların gelir kaybından sendikaların geleceğine ve iklim krizine kadar önemli başlıkları ele aldık. Görünen o ki önümüzdeki dönemde en büyük tartışma ekonomik kararların toplumun farklı kesimlerini nasıl etkileyeceği üzerine olacak. Pazartesi günü saat 16'da yeniden buluşmak üzere. Hepinize güzel ve huzurlu bir hafta sonu dileriz. Merakla kalın.
2: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
0: Dinleyiciler, Kassel'den üzücü bir haberimiz var. Sinop asıllı Bettenhausen Hacı Bayram Camii Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, Volkswagen emeklisi Yusuf Ersoy dönüşü olmayan yolculuğa çıktı. Yakınlarına ve dostlarına metanet ve başsağlığı dileriz.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz, çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: isimler değişiyor ama politika değişmiyor. Aileler yoksulluğun kıskacında.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 24 Temmuz Cuma. Radio Kassel'den merhaba. Almanya'da haftanın son gündeminde yine siyaset, sosyal adalet, çalışma hayatı ve iklim krizi öne çıkıyor. Başbakan Friedrich Merz kabinesinde değişikliğe giderken tartışmaların merkezinde şu soru var. Değişen sadece bakanların isimleri mi yoksa hükümetin politikalarında da bir değişiklik olacak mı? Diğer yandan çocuk yoksulluğu, çalışanların gelir kaybı ve sendikaların geleceği tartışılıyor. Yaz sıcakları ve azalan su kaynakları ise iklim krizinin artık günlük hayatın bir gerçeği olduğunu gösteriyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da Başbakan Friedrich Merz, Spahn'ın istifasının ardından kabinede kapsamlı bir görev değişikliğine gitti. Sağlık Bakanı varken Başbakanlık Dairesi başkanlığına getirilirken yerine CDU Genel Sekreteri Lineman atanacak. Kabinedeki diğer bazı koltuklar için de yeni isimler hazırlanıyor. Hükümet bu değişiklikleri yenilenme olarak sunarken eleştiriler ise bunun yalnızca isimlerin yer değiştirilmesinden ibaret olduğu yönünde. Çünkü kabinedeki değişiklikler hükümetin ekonomi, sosyal politika, sağlık ve çalışma yaşamına ilişkin çizgisinde herhangi bir değişikliğe işaret etmiyor. Son dönemde sosyal harcamalarda kesintiler, sağlık sisteminde tasarruf politikaları, çalışma sürelerinin uzatılması ve sermaye yanlısı ekonomi tercihleriyle eleştirilen Merz hükümeti aynı programı farklı isimlerle sürdürmeye hazırlanıyor. Bu nedenle muhalefet kabinede yapılan değişikliklerin kamuoyunda yeni bir başlangıç algısı yaratmayı hedeflediğini ancak yurttaşların günlük yaşamını etkileyecek politikalarda bir değişim beklenmediğini dile getiriyor. Önümüzdeki günlerde yeni bakan değişikliklerinin de açıklanması bekleniyor ancak görünen o ki değişen koltuk sahipleri olacak. Hükümetin izlediği siyasi rota ise aynı kalacak. Hükümetin aldığı kararların toplumdaki etkilerine baktığımızda en çok tartışılan alanlardan biri sosyal politikalar oluyor. Özellikle çocuk yoksulluğu ve aile destekleri konusunda eleştiriler artıyor. Almanya'da tek başına çocuk büyüten aileler yoksulluk riski en yüksek toplumsal kesimlerden biri olmaya devam ediyor. Alman İstatistik Dairesi'nin verilerine göre ülkede 2025 yılında 1 milyon 620 bin tek başına çocuk yetiştiren aile bulunuyor. Bu ailelerde yaşayanların %29'u yoksulluk sınırının altında gelirle yaşamını sürdürürken bu oran çocuklu çiftlerde yalnızca %12 seviyesinde. Tek başına çocuk büyüten ailelerin büyük bölümünü ise kadınlar oluşturuyor. Resmi verilere göre tek başına çocuk büyüten ebeveynlerin %85'i kadın. Üstelik bu anneler hem çocuk bakımını tek başına üstleniyor hem de çift ebeveynli annelere kıyasla daha yüksek oranda tam zamanlı çalışmak zorunda kalıyor. Buna rağmen CDU'lu Aile Bakanı Priye'nin hazırladığı düzenlemeyle devletin ödemediği nafakayı telafi etmek amacıyla verilen nafaka avansı için yaş sınırının 18'den 16'ya düşürülmesi planlanıyor. Düzenleme hayata geçerse yaklaşık 373 bin genç aylık yaklaşık 400 euroluk destekten mahrum kalacak. Bu da tek başına çocuk büyüten ailelerin 1/5'inden fazlasını doğrudan etkileyecek. Hükümetin seçim öncesinde ailelere daha fazla destek sözü verdiğini hatırlatan tek başına çocuk büyüten anne ve babalar

0: Birliği kesinti planına tepki gösterdi. Kuruluşa göre sorun çocuklara yapılan yardım değil, nafaka yükümlüsü ebeveynlerden ödemelerin yeterince tahsil edilememesi. Jungebelt'in haberine göre tasarruf politikasını eleştiren Sol Parti, hükümetin çocuklar ve yalnız ebeveynlerden tasarruf ederken milyarlarca euroyu savunma harcamalarına ayırmasını yanlış öncelik olarak değerlendirdi. Eleştirilere göre hükümet çocuk yoksulluğuyla mücadele etmek yerine sosyal yardımları azaltmayı tercih ediyor. Hükümet ise aile politikalarındaki kesintileri sürdürmekte kararlı görünüyor. Temmuz ayında çocuklara yönelik ek destek ödemesinin kaldırılması kararlaştırılırken ebeveyn parasının süresinin de 14 aydan 12 aya indirilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Muhalefet ve sosyal kuruluşlar ise bu adımların özellikle dar gelirli ve tek ebeveynli ailelerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştıracağı uyarısında bulunuyor. Sosyal politikaların yanı sıra çalışanların ekonomik durumu da Almanya'nın önemli gündem maddelerinden biri. Yeni toplu sözleşmeler ücret artışlarının gerçekten çalışanların yaşam koşullarını iyileştirip iyileştirmediği tartışmasını beraberinde getiriyor. Bavyera'nın toptan ve dış ticaret sektöründe Verdi Sendikası ile işverenler arasında 24 aylık yeni toplu sözleşme imzalandı. Sözleşme ücretleri Ağustos 2026'da %2,9, Mayıs 2027'de %2,1 olmak üzere toplam %5 zam öngörüyor. Çıraklık ücretleri ise Eylül 2026'da 40 euro, Eylül 2027'de 30 euro artırılacak. Jungebelt'in haberine göre Verdi bu anlaşmayı çok iyi bir toplu sözleşme olarak duyursa da eleştirmenler zamların enflasyonun altında kaldığını ve çalışanlar için reel gelir kaybı anlamına geldiğini belirtiyor. Sendika müzakerelere başlarken %7 zam ve 150 euro çıraklık ücreti artışı talep etmişti. Sonuç bu hedeflerin oldukça altında kaldı. Verdi'nin geçen yıl Hamburg'da yaptığı toplu sözleşmede de benzer şekilde reel kayıplar yaşandığı hatırlatılıyor. Bu nedenle eleştiriler sendikanın üst üste ikinci kez çalışanlar açısından olumsuz bir sözleşmeye imza attığı yönünde yoğunlaşıyor. Ücret tartışmaları bizi doğrudan sendikaların rolü konusuna getiriyor. Almanya'da işçi örgütlerinin gücü, üyelik kaybı ve mücadele yöntemleri yeniden tartışılıyor. Würzburg'daki 4. Sendika Barış Konferansı öncesinde iş hukuku uzmanı Wolfgang Däuble, Almanya'da planlanan sosyal politika reformlarının hem sosyal devleti hem de sendikaları zayıflatacağını söyledi. Süresiz sözleşmelerin kısıtlanması, pazar günü çalışmanın genişletilmesi, İlk hastalık gününde rapor zorunluluğu ve çalışma sürelerinin yeniden düzenlenmesi gibi adımların çalışanları uzun süreli belirsizliğe sürükleyeceğini belirtti. Däuble, Almanya'da genel grevlerin hukuki açıdan tartışmalı olmasına rağmen asıl belirleyici unsurun örgütlü katılım olduğunu vurguladı. 1996'daki Mercedes Bremen eylemi ve 1969 Eylül grevleri gibi örneklerin güçlü işçi hareketlerinin hükümete geri adım attırabildiğini hatırlattı. Jungebelt'in yaptığı söyleşide ayrıca kiralık işçilerin kriz dönemlerinde kadrolu çalışanlar için bir tampon işlevi gördüğü, yükün çoğunlukla bu işçilere bindirildiği ifade edildi. Däuble konferanstan büyük bir dönüşüm beklemese de savaş tehlikesine karşı farkındalığın artmasını umuyor. Däuble sendikaların lobi örgütü haline geldiğini, bu nedenle radikal adımlar atamadıklarını ve bunun uzun vadede üye kaybına yol açtığını ifade ediyor. Sendikaların gücü son yıllarda önemli ölçüde azaldı. DGB'nin üye sayısı 1992'de yaklaşık 11 milyonken bugün 5,5 milyona düşmüş durumda. Hükümetin yeni istihdam programına sendikalar farklı tepki gösteriyor. DGB ve IG Metall daha olumlu yaklaşırken Verdi sert eleştiriler yöneltiyor. Şimdi çalışma hayatından çevre ve iklim konusuna geçiyoruz. Çünkü aşırı sıcaklar ve su kaynaklarının azalması artık yalnızca çevrecilerin değil, tüm toplumun gündeminde. Almanya'da artan sıcaklıklar ve azalan su kaynakları iklim krizine karşı alınacak önlemleri yeniden gündeme taşıdı. Alman çevre yardımı yetkilisi Markus Zipf, hükümetin iklim krizinin sonuçlarını yeterince ciddiye almadığını savundu. Zipf, özellikle bazı bölgelerde yeraltı suyu kaynaklarının kritik seviyeye düştüğünü belirterek, tarım ve sanayide su kullanımının azaltılması, doğal su alanlarının korunması ve nehirlerin yeniden doğaya kazandırılması gerektiğini söyledi. Haziran ayında sıcak hava dalgasında yaklaşık 5100 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Zipf, şehirlerin aşırı sıcaklara karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Çevre uzmanı yol ve inşaat projeleri uğruna ağaçların kesilmesini eleştirerek iklim uyumunun şehir politikasının temel unsuru olması gerektiğini ifade etti. Başbakan Merz'in sıcak hava dalgaları ve iklim krizi karşısındaki tutumunu da eleştiren Zipf, hükümetin insan hayatına tehdit eden gelişmeleri bekleyerek izleyemeyeceğini söyledi. Sevgili dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugün Almanya gündeminde kabine değişikliğinden sosyal politikalara, çalışanların gelir kaybından sendikaların geleceğine ve iklim krizine kadar önemli başlıkları ele aldık. Görünen o ki önümüzdeki dönemde en büyük tartışma ekonomik kararların toplumun farklı kesimlerini nasıl etkileyeceği üzerine olacak. Pazartesi günü saat 16'da yeniden buluşmak üzere. Hepinize güzel ve huzurlu bir hafta sonu dileriz. Merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.